0: Yeah, the Twisco.
1: All in one for frona ba.
0: Cocoa.
1: Milk.
0: Ni e si chire wo mua.
1: E mami ye de.
0: Ne e sansu wo enefort. Vitamins ni nyanin ro a.
1: E buwama winya mwadin.
0: E ye all in one.
1: Fensi yo ka hokeke.
0: Ne chawe nun.
1: Twisco all in one.
0: Biara wo mu.
1: FDIG e dredi en kratu ya tu.
2: Sami sori ano pa, kel chako toothpaste na mi di chuchu misi. E mami confidence, te muni nina.
3: Se wishia ama na misi fitea hii gusuna misrea. E ya wawawahu, mi di kel chako toothpaste. Eni chuchu misi, oba diye nipa, ewe biti yemuno. Eni etia ye kel chako toothpaste. E boy si hubai, e fri mwawa, e boy si mutukro. E si ashe, eni enu munka. Chuse, ama ni kel chako toothpaste insunie. Yeti senta fo.
4: Midi ya maji kel chako. Ako toothpaste at tubu. Mi yusu nana pa. Ya na jwa meko dano. Ema mesinye fita. Confidence level kwa so. Enti binama. Na mesin 32 nini negusu.
3: Enkaneno ania mamini mdi bidie chuchu yeseno. Asaya bebie mo. Bidie wa kel chako toothpaste mono. Ema sinye fita. Ema na mwoting. Nesa yin kebia. Ma wenu mye pram. Enuti. Mwa mwono mkafe. Wine. Eni tobakwa. Ekamo sesono. Abama mo. Kel chako toothpaste. Sankofa. Yenchi.
5: Kel. Happy smile.
6: Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Ad